yak, yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: Балканском побережье.
1: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acılarım